0: musun yani?
1: Neodan var ya.
0: Senin yatacak yerin yok mu?
1: Hem var. Burada kalıyorum.

0: Arkadaşlarım da olur.
1: Ha bak, arkadaşları bilemem. Ama sen arada bir...